Arazüste buzüste, ay kız ay kız ay kız amandı. Arazüste buzüste, ay kız ay kız ay kız amandı. Kebap yanar köz üstte, kadan alım. Kebap yanar köz üstte, kadan alım. Koy beni öldürsünler, ay kız ay kız ay kız amandı.

başı toz ola, ay kız ay kız ay kız zamandı. Kulak başı toz ola, ay kız ay kız ay kız zamandı. Üstü dolu kız olar kadan alım, üstü dolu kız olar kadan alım. Geçen tanış geçen gül, ay kız ay kız ay kız zamandı. Geçen tanış geçen gül, ay kız ay kız ay kız zamandı.

başı toz ola, ay kız ay kız ay kız zamandı. Kulak başı toz olar, ay kız ay kız ay kız zamandı.